Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara Ez ve estrani şu

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve estrani

Eren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif. Vey nazika, kamet elif. Kametji, reyhana hafif. Eren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac. Vey nazika, misle zucac. Kametji, reyhana kraç. Eren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, veren ezim, malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veren ezim, malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, dernière.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

şimdi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına şükürdü Kurdistan era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.